Sağ koymaydı hiç kim söylemeyip neyi söylemeyip man. Paralarınız tek günler dayanmaları. Kirele çapım alsam kapım susam. Kısam kısam bilemedim kamasam. Atam barda ver. Kırcı.